0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven Metz Fuga Larein Kvarteti Hamar Si Bemol Major Opus 133 Katarume Amadeus Kvarteta.

eresat nurul ustinaman, canike haku bolarvi. Eresat nurul ustinaman, canike haku bolarvi. Dastamazet namci uzi, aransusir ku bolarvi. Akumazet namci uzi, aransusir ku bolarvi. Endu hamaku desnoven, ircam pemene ku

0: FM yine sürmek yevmek.
1: François Couperin, Suite Hamar 2, Violayı yev Basso Continui Hamar. Katarumen Jordi Savala, Viola da Gamba, Ton Kopmana, Klavesin, Arjan Muren, Viola da Gamba.